0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Magın algılasarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap yolga koyuldu. Junho Ulu Toğru Toktuluku tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şinjan vurup çıkala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumlu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatır. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu yürünüp, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıdayı koğumluk şart çağdayın yakşırtalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügö mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: bir qatar bağıtlı tüpkülüktü strateyalı maselerge tereng cevap yerde ara çeçün törtmektedir. Biz başşuji Xi Jinping'in zarıl talabın tereng üren özdeştürüp, çalpiyetke zilz ölüştürüp, Çaumindar işler kızmatının bağıtı jana mildetin bekemegeri öz gerek. Wang Huning mınday bildirdi. Jungo Çaumindar birikmesi, Jungo Komünistik Partiyası jetekçil kılgan eldik top. 70 yıldan beri kalın Çaumin bu ordoştordu ıntımaqtaştırıp jetektep, partiya jana mamket işlerinin öngüsü üçün özgüçör rol görsöttü. Partiya 18-nji kurultayından beri Jungo Çaumindar birikmesi Xi Jinping jaňy döwür jungoçça sosializm ideýasyny jetekçi gyluwda bekem turup, göňül oýutup küçe oltup jungo aňsosyny işge aşyruw negizki temasynda bekem turup, galyň çawmyn bordoşdordy ıntymaktaşdyryp atlandyryp, mamlekettin ekonomika gowumy öňügüsini törtmekde atamekeniň birindilgini ilgeri sürüp, Jungha madaniýetine mirasty kılıp gökülötüw syýakty jaýlarda dilger salymdardy goşdy. Jaňy saparda jungo çawmyndar birikmesiniň galyň çawmyn bordoşdordy sosialistik zamandaşka mamlekett guruw, Jungha ulut uly güldenüsini jalp etge jylyşdatyş üçin küç goşuwga ıntymaktaşdyryp jetekdesini ümit kılabyz. Wang Yi, Li Ganjie, He Wei, Wu Zhenglong, Xian Hui joğurda qıymıldarga qatıştı. Jinalışta mamlekettik baş jumışçılar uyuşmas partiyasynyň şujesi, orunbasar törağası Lu Zhiyuan, eldik top toratyna kutluktoo sözün söylödü. Jungo Çaumindar birikmes partiyasynyň şujesi, törağası Wang Lingui söz söylödü. Çaumindar salasynyň ökülü Lin Dong söz söylödü.
1: İçki Moğol Abdunum rayonu Jungo Komünistik Partiyasının jetekçiliginde kurulgan birinci ölkü derejeli ulutluk Abdunum rayon. İçki Moğol baştan ayak Jungha ulut ortotolku tanımın bekemdöönü türdüü kızmatlardan negizki liniyası kılıp, arluttun karmgattuu almaştyruu jurulyşusun ilgirletip, arlut jurtçuluğun kol karmaşıp dildeş bolup, tündüktöki kooz mekenjayды kuruuga ışıktandırdı. Kokhuz şarı Yüçen rayonu Çinçen köçesi koomdu konuşta, 11 uluttaki kança miñ turgun koşuna bolup, özüra öbek bolup jaşap gelişet. Arayda qoomdu konuş turgundar ökülderi, turakçay başkaru jana baylanıştu tarmaqtardın ökülderin kızıl anar ayaldamasına gelüge uyumda, el turmuşu çınıq işlerin çordondu geneşet. Kokhoz şarında uşunday kızıl anar ayaldamasından 400'den aşunu bar. Ayaldama kiçik bolgonu menen kamdagan telüs az emez. Ortok barlanuçu kıymıl bölmesi siyahtuular telegeleştirilgen. Qoomdu konuşta karlı jürçülüğün sayasat suramcılı, zakondon jardan beri siyahtu bir jerde bütürüğün kayındakı, ilgen kaylu telü menen kamdadı. Jakınçılardan beri içki Moğol Jungha ulut ortok tolku tanımın bekimdönü negizkiliğine ağılıp, Arlut jurtçuluk özüra kınaalışıp önügü planı, arlut jaş ösprümdörü almaştıru planı, sayakat arkulu arluttun karmgattuu almaştıru jurluşusun ilgeri sürü planın terengde kulaşaydırıp, arlut jurtçuluku kol karmaşıp ten ilgirlep önügünü ten josporladı. İçki Moğol Şilingol aymağı Suneti Oğuşu'nun Kızıl Kitep Bokçosu Jungha ulut ortoktolku tanımın bekemdü tarbiyasın üstünde görsötü bazasında Kızıl Kitep Bokçosu ıhtiyarı telü atreti Ulam Uçur menen birgeleşip, arlut jurtçuluğuna bet alıp mol türkün üstü kıymıldardı kulaşaydırdı. Алдыңкы кылымдын 70-нчи жылдары партия мүчө ыктыярчылары саясат окуулук китептери, дыйканчылык техника материалы жана гези журнал китеп толтура жүктөлгөн кызыл китеп бокчолорун көтөрүп, билим жана мээримдүүлүктү жайлоодоку самминг деген түтүндөргө жеткирген. Бүгүнкү күндө кызыл китеп бокчосу жайлоодоку малчылардын ишенип сөөнө турган көчмө чакан сабаканасына айланды. Мында назария үгүт лексиясы, ден соолук боюнча аксыз оору мүнөздөр сыяктуулар камтылган. Бүгүнкү ички Монголда жаңы энергиянын өнүгүүсү бачымдап, жаңы энергиянын жаңарткан генератору, жалпы генератору, электр таратуу мөлчөрү бирдей мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. Жашыл эсептөө күчү толук чарба чендири системасын бүткүчү менен куруп, эсептөө жалпы көлөмү жана акылдуу эсептөө көлөмү бирдей мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. 14-5 жыл мезгилинде ички Монгол аз сандуу улуттар өнүгү милдет карызынан жалпы 3 миллиард 539 миллион юанды төмөнгө түшүрүп, ортоқ байуу түрүнөн 3640-ты жолго койду. Арлут жүрчүлүгү кол кармашып дилдеш болуп, жүнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңы баракчасын ортоо жазып чыкты.
0: Биз Jungha ulut ortoktolku tanımın bekemdeginin ulandığı negizgi liniya kılıp, arlut jurtçuluğun ulu atameken, Jungha ulutu, Jungha madaniyatı, Jungo Komünistik Partiyası, Jungoço sosializmde çin jürekten moyundoğun ulandığı küçötüge jetektep, arlut jurtçuluğunun anar aşınday tığız borloşuusuna bölge tüzüp, çoğu uuz turmuştu jaratabız. Jungo Avtonom Enerjiya Qoomunun bugün jarıyalağan en jaň sandığı malumatında görsötülüsünçü, bu yıl 1-nji aydan 9-njy aýga çam, mamlekettibiz jaňy energiýa avtonomlarynyň satylum ölçöri 2 orundu san menen artuwyny saktap, mamlekett içindeki bazarlardyň önügi ikemdülügi bulandygy görnüktengen. Эң жаңы сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1-нчи айдан 9-нчу айгача мамлекетибиз жаңы энергия автоунааларынын өндүрүлүү сатылуу мөлчөрү айырма-айрым 12 миллион 483 миң жана 12 миллион 472 миң автоунаага жетип, окшош мезгилдегиден айырма-айрым 11% жана 11.1% арткан. Жаңы энергиялуу жаңы автоунааларынын сатылуу мөлчөрү мамлекет ичиндеги жаңы автоунаалардын жалпы сатылуу мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 53.6%га жетип, мамлекет ичиндеги базарларга сиңип кирүү салыштырмасы туруктуу жогорулаган. Керектүү базарынын кызуу жүргүзүлүүсүнүн артында техниканы жаңылоо менен түшүм менен камдоонун уланды жакшылануусу бар. Жакында акыл жөнөмдүү тор жаңы энергия

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. aydın 1. günden başlap yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çan cürükten boyunduğunu bekem değil.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılık'ı tanımın bekemi uyutup, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatı. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıdayı koğumduk şart çağdayın cakşırtalı.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çöncürükten boyunduğunu bekem değil.

Toğ dayralar arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip,

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.